0: Bir şans kanat şöyle tekrar şans al. Atış sağlar ve rahat ettir sanki arkamdan atsaydı.
1: Ben zaten sanki öyle düşen sanki bitti.